0: Mahzun. Mahzun beni taksime götür, ne olur gitmem lazım. Mahzun beni taksime götür, ne olur gitmem lazım. Mahzun bırak. Bırak götür beni diyorum.
1: Git.
0: Mahzun beni taksime götür. Mahzun sen götür beni, ne olursun Mahzun.
1: O arkadaşların götürsün seni taksime.

umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor, yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç çok olmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Varsın böyle geçsin yalancı gün.